0: tamam o zaman. Ha. Merkez Hanım.
1: Merkez Hanım.
0: Merkez Hanım. Merkez Hanım. Merkez
2: Hanım. Merkez Hanım. Merkez Hanım. Merkez Hanım. Merkez Hanım. Merkez Hanım. Merkez Hanım.
0: Merkez Hanım.